Ya bu konuda da bir konuşma. Ama şey İzlediğiniz için teşekkür ederim.